benim dünya telaşım. Ah benim sarhoşluğum. Ah çılgın yüreğim. Sus artık, uslu.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 24, Ankara 22, İzmir 30, Bursa 26, Antalya 23, Diyarbakır 27 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: Herkese kocaman günaydınlar, herkese hayırlı sabahlar efendim. Yani yaz artık geliyor galiba he falan diye hayatı sorgulayarak geçtiğim bir 33 kilometreden sonra iş yerime varmış olmak beni çok mutlu ediyor. Lakin dünle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Diyeceksin nasıl? Yani dünya döndü, evet dün de dönüyordu. Kaç, 33 bin kilometre süratle mi dönüyor? Dünyanın böyle bir dönüş hızı var ve bir şeyler yaşandı, bir olaylar yaşandı işte, ne bileyim. Birileri açıklamalar yaptı, güzel şeyler oldu, kötü şeyler oldu. Acayip yani, dünya sonuçta hayat devam etti. Fakat ben neredeydim? Uyuyordum. Toplam son bir aydır uyuduğum total uykunun muhtemelen birazcık daha fazlasını dün uyumuş olabilirim. Overdose oldum herhalde dün biraz. Kullandığım bir ilaç var, onu kırmaya üşendim galiba. Son hatırladıklarım bunlar. Evin her yerinde uyudum bak. Her yerinde uyudum, onu söyleyeyim size. İnanılmaz ya. Demek ki böyle olması gerekiyormuş. Ondan önceki birkaç gün böyle acılı ve uykusuz geçince, böyle sinir bozucu derecede uykusuz kalınca dün herhalde patlama yaşadım. Saat böyle 2:30'da uyumaya başladım. En son bu sabah 4:30'da falan kalktım. Aralarda uyandığım oluyor. Uyandıkça yer değiştiriyorum. Biraz da öbür koltukta uyuyorum. Biraz da ara odada uyuyorum falan böyle. Saçma sapan bir şey oldu. Nasıl oldu anlamadım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Garip olan şey şu. Şu anda da uykum var. Yaşlandık bu oğlum. Yo, gerçi yaşlanınca uyku az olurmuş insanlarda. Bilmiyorum, yaşlananlar varsa aranızda, benim pek alakam yok. Bu konuyla. Bu konuyla temas etmedim. Bu da yeni Türkçe'ye yeni katılan, o konuyla temas etmemek. Bir konuyla nasıl temas ediliyorsa, temas fiziksel bir şey ya. Dün nazar nazardı demiş. Nazar mı? Deme ya. Dur, sabah sabah nazar. Zaten büyüyle ilgili bir şey okudum az önce. Bir tane çocuğa fal bakmışlar, su falı bakmışlar da parmağını suya sokunca suda parmağı donmuş. Dedim soğuktur, ondan olabilir mi? Ne bağırdım be? Bağırırım be. Küçükken böyle topun sahibi olan ya da o atladığınız lastiğin sahibi olan kızdaki hava var bende. Benim programım değil bu, bağırırım. Sen de program yap, sen de bağır. Öyle ya. Düz mantık ya. Demek dün bende nazar vardı. Bu konuyu araştıracağız. Burcu, senden bir açıklama bekliyorum. Emre Mutlu Show başladı. Hadi bakalım.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.

Günaydın, günaydın, günaydın Emre'cim. Evet, dün nazar vardı demiş. Yok, eğer bugün de nette sıkıntı olursa teknik ofisinizi ziyaret etmeyi planlıyorum. Çok kibarca söylemiş. İçinden geçenleri anlayabiliyorum. Fotişko gelmiş, hiç fotoğraf atmıyorsunuz. Oo, su içiyoruz. Tabii dur, ben bir dakika hemen şöyle bir özendirmeli su içeyim, bir dakika. Oh. Allah'ım. Su içmek ne güzel bir şey. Dünyanın en önemli icraatlarından birisi su içmek. Kendimizi susuz bırakmayalım. Yoklanmak temastan daha samimi demiş. Tamam, yoklarız birazdan. Günaydınlar herkese. Hayırlı sabahlar Emre, nasılsın demiş. Trump'ın ve Fenerbahçelerin suikastlarından uzak harika bir yayın olur inşallah. Bursa'dan sevgiler selamlar. Yok ya. Gördün değil mi dün neler ettiler bize ya. Henüz daha net kaynak anlaşılmadı ama bilmiyorum. Oo, Cüneyt Beyler buyurmuş. Hazretleri efendim, hoş geldiniz Cüneyt Beyler. Bu saatte siz normalde 9.30 gibi. Tabii canım, patron adam ya. 7'yi 8 gece mesaj gelince şaşırdım. Şaştım da kaldım be. Günaydın ağam demiş. Teşekkür ederiz. Hava yine saçma sapan abi demiş. Alerjim tuttu. Evet, aynen aynı şekilde. Emre abi günaydınlar. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ya sabah sabah poğaça fotoğrafı atma. Bir defa poğaça kötü bir şey. Onu yeme ya. Enginar ye sabah sabah. Günaydın Kanzi mi? Her telden var hocam. Bizim tayfada her telden var. İyi günler efendim, iyi yayınlar. Teşekkür ederim, var olun. Tam zamanında geldim, arka sıraya geçmekten nefret ediyorum demiş. Teşekkür ederiz, günaydınlar. 0544-886-1886. Şimdi eğer frekanslar arasında dolaşırken bu sesi duyduysan, ben önce kim olduğumu söyleyeyim sana. Ben Emre Mutlu. Burası neresi? İstanbul FM. Ne dinliyorsun? Emre Mutlu Show. Kazayla kaçırırsan, ay onun frekansı neydi? Hangi radyoydu? Efendim o neydi, bu neydi? Hiç kendini yorma. Hemen bir numaralı tuşa basılı tut. Ki zaten olmamız gereken yer. Böyle pring diye bir ses gelecek. Ondan sonra yarın sabah bir daha uğraşma. Arabana biner binmez bira basıyorsun. Hatta 2'ye 3'e de bizi kaydet. Var öyle dostlarımız. Sağ olsunlar. İlk 8 kanalın tamamında İstanbul FM kayıtlı. Radyo bile sende arıza yapıyor demiş, kanalın hayrına. İyi ki sana denk geliyor çünkü çok iyi idare ediyorsun demiş. Teşekkür ederiz efendim, var olun. Ne demiş? Numaranızı değiştirmedik, hala bir numarayız. Teşekkürler, teşekkürler. Bu çocuk waffle diye ömrümü yedi benim. Gittim acaba hediyesi bu adamın. Müdürüm, Metin'im günaydın. Günaydın Metin'cim, bu sabah latte içmeyeceğim. Bir değişiklik yapacağım. Galiba bu sabah çay içeceğim ya. Şöyle tek şekerli büyük kupada bir çayım gelirse sevgili Metin'im. Seninle konuşmamız gereken bazı şeyler var. Personeli daha değişik uyuz edeceğiz bundan sonra. Yani ellerini arkadan bağlayıp personelin arasında böyle cık cık cık yapa yapa dolaşıyordun ya. Yeni taktikler buldum. Öyle takılacağız bundan sonra. Tamam, anlaştık, ben sana anlatacağım. 0544-886-1886. Yine enfes bir sabah mevzumuz var. Yine birbirinden tuhaf cımbızları oturduk da ayıkladık, taze fasulye ayıklar gibi. Sapla çöpü ayırdık birbirinden. Enteresan bir Emre Mutlu Show olacak senin sayende. Saat 10'a kadar buradayız, teker dönmeye başladı. Önce orta şeride, sonra sol şeride geçip yapıştıracağız. Şimdi eğer yapmadıysan hala lütfen önce suyunu iç. Sonra emniyet kemerini bağla. Sonra kendini bana bırak.

0: Müdürüm çayınız hazır, o iş bende demiş. Sevgili Metin 5.30'da falan geldi herhalde çay demlemeye. Ama şirketimizin ve firmamızın istikbali için en çok takla atan, aman en çok çalışan o olduğu için en sevdiğim personelim o, bunu biliyorsunuz. Siz de artık yadırgamıyorsunuz. Metin'in nasıl bir karakter olduğunu da az çok çözdünüz. Benim nasıl bir karakterde patron olduğumu da çözdünüz. Ne kadar dik bir duruşum var, ne kadar adaletli, değil mi? Karakterlerimiz ortada Metin'le beraber. Dolayısıyla aynı yerde buluştuk. Hep böyle olur. Siz de bilirsiniz. O iş yerlerinde de böyledir. Patronla müdürün karakteri birbirine çok benzer, müdür yardımcısının. İki asil insan olarak için dünyanın gerçekten nasıl döndüğünü çözmüş insan olarak yaptığımız çalışmalarda şunu anladık ki bence Metin'in sizle aynı izin süresine sahip olması saçma. O yüzden hepinizin huzurunda açıklıyorum. Metin'in yıllık izni bundan sonra 1,5 ay. Ama izindeyken beni aramak ve telefonda taklalarını atmak kaydıyla, yani FaceTime üzerinden müdürümle müdürüm var mı bir ihtiyacınız deyip aranızdan birini görevlendirerek tabii ki. Metin'e gıcık olanlar bire bastın, cesarete bak. Yiğidim, tanımak isterim seni, bu nasıl bir cesaret? Metin, sana gıcık olanlar varmış. Öyle bir şey duydum artık. İcabına sen bakarsın Metin'im, ben karışmıyorum. Gönderirsin muhasebeye. Bugüne kadar çalışmalarından dolayı teşekkür edersin. Bir de üstüne üstlük gıcık gibi bir kelime kullandığı için tazminatsız tabii. Avukatlarımız hemen devreye girerler burada. Ben adaletten yanayım arkadaşlar. Ben çalışanı değil, taklacıyı yani düşürme milleti birbirine yapmış. Günaydın, hayırlı sabahlar. Karakter deyince de siz maşallah demiş. Heh, bak işte, bak geldi. Metin, hemen Aslı'ya bir terfi. Aslı'yı şey yap. Ne yap biliyor musun? Koridor müdürü yap. Koridorda çok fazla elinde kağıt olmadan yürüyenler varsa böyle sallana sallana, Aslı onları not alıp akşamları getirip masamıza koysun. Biz de ona göre personal dizaynımızı yapalım bakalım. Evet çocuklar, artık çalışalım. Yeter bu kadar goy goy. Çalışın çocuklar, çalışın. Herkesi saat 7'de masasında hazır görmek istiyorum arkadaşlar. Bundan sonra işbaşı saatimiz 6. Ben 7'de gelirim, 8'de gelirim, 9'da gelirim, gelmem. Adaletli bir iş yeri sağlamaya çalışıyorum. Benim tek istediğim personelimin mutlu olması.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.
0: Şimdi bir ricam var sizden. Tamam, aşağılık patrona döneceğim ara ara. Aşağılık karaktersiz müdüre ara ara döneceğim. Metin de sağ olsun bana uyum sağlıyor canım kardeşim. Hocam Metin, gerçekten böyle değilsin değil mi lan? Vallahi bak Metin. Metin, böyleysen bizim buraya seni alıp gerçekten bak yardımcım olarak burada... Seni her gün döksem de sayfalara yine de... Bak cevap zaten istemeden geldi. Ben söylemeden geldi. Ne yapsam olmuyor. Müdürüm, siz ofisteyken ben masa aralarında gezerken çalışıyorlar demiş. Geri kalan saatlerde çay... Yok, çaydı, çorbaydı. Şirketimizin çay ve kahve masrafları ciddi anlamda artmış durumda. Ne? Buna bir çözüm bulmamız lazım. O zaman tamam Metin, hemen bir çıktı al. Hemen bir çıktı al ama mürekkep gitmesin. Elinle yaz dosya kağıdına. Şurada benim dosya kağıtları vardı. Onlardan birinin arkasını çevir yaz. Çay ve kahve ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Yeter, burası şey mi, kahvehane mi? Nedir ya bu kadar çay kahve masraflar artmış. Metin doğru söylüyor. Herkes sallama çayını evden getirsin. Herkes sıcak suyunu termosta getirsin. Burada prize taktırtmam. Kettle'ınızı burada kullanamazsınız. Bizim şirketin elektriği gidiyor. Ayıp, olmaz. Tamam, önemli olan sizin rahatınız ama. Metin, bu işle ilgilen, acil. Çay ve kahve yasaklandı. Hatta şöyle yap. Bütün o masanın üstündeki çay kahveler var. Onların hepsini bir poşete koy. Benim bagaja koy. Kimse ellemesin. Benim arabanın bagajına koy. Üzerine müdürüm yaz. Ben anlarım benim olduğunda. Şirketin tabii de, yani orada dursun geçici süre. Islah yoluna gidiyoruz şu anda. Bu ne ya, iş yerinde çay içmek, kahve içmek, bu sizinden ne oluyor arkadaşlar bu kadar? İnsanlar böyle mi yapıyor dışarıda yani? Abarttınız, günde iki kere çay içme hakkı falan. Allah Allah. Olmayacak işler yani. Bu iyice şey oldu. İyice bir laubaliyet, iyice bir lakaytlık. Tamam, aşağılık müdürüm bir dakikalığına bırakıyorum. Kendimden tiksindim şu anda. Ama geri döneceğim. Şimdi sizden birer tane fotişko bekliyorum. Bak bayağıdır atmıyorsun. Bayağıdır at. Eski fotoğraf olursa anlarım. Kendini çekmen şart değil ama kendini çekebilirsin. Hiç önemli değil. Nereden beni dinliyorsan bir tane fotoğraf ve dinlediğin yeri il ilçe yazarsan. Çok sevinirim. Bir sabah yoklamamızı bu sabah fotoğrafla yapalım. Şöyle bir göreyim sizi be. 0544-886-1-886 aşağılık müdürü ara ara döneceğim. Zaten döndüğümde fark edersiniz. Yine çalsa sözler kırılsa tabaklar. Ha, kahve makinesinde koyayım da onu da mı koyayım demiş bagaja. Onu da koy Metin. Maksat millet ellemesin. Ben bir süre eve götüreyim, evde dursun, ceza olsun. Görsün o bakayım kahve makinesi. Herkese kahve vermeyi. Sen şey yap, öyle yap. Benim bagaja onu koyacaksın ya. O dolapta da paket paket çaylar var. Onları da benim bagaja indir. 12-13 tane çay vardı. Ben saydım, bir tanesini kendine. Tıraşla oradan, tamam mı? Bir tanesi sende. O da sende ceza çeksin. Sorarlarsa dersin ki içmesinler diye biz önlem alır. Müdürüm söyledi dersin. Onu konuşacağız.
2: İhtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Reklamlar. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: Akıp katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

şöyle bir bakalım. Belli dinlenmiş bünye demiş. Biraz. Metin'i tenhada sıkıştıracağım. Metin'i var ya tekte düşürürlerse yandı yandı. Metin benden çok uzakta dolaşma bu aralar. Bizim şirketten de kahve kaldırıldı demiş. Allah Allah. Bak sen görüyor musun? Biz acaba nelerin şakasını yapıyoruz, neleri hicvediyoruz değil mi? İstanbul Kartal'dan günaydınlar. Anlı şanlı Türk bayrağımızı paylaşmış be. Günaydın Emre, 75 sayfa dosyayla 10 günlük Schengen alacağım diye düşündüm. Düştüm yollara 8.30'a kadar seninleyim demiş. İnşallah inşallah 75 sayfa dosyayla mı? Sen o 75 sayfa dosyayla Mars'a bile giriş çıkış kazanırsın bence. Allah utandırmasın, inşallah olur. Günaydın yurdumun güzel insanı, kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. İstanbul Bahçeliler Mahmut Bey Caddesi kanala doğru gidiyorum demiş. Hadi bakalım. Hayırlı seyahatler. Fenerbahçe Dalyan sahil demiş. Maltepe'den sizdeyim demiş Ela. Evet yani Maltepe diye yazmanız iyi olmuş. Çünkü her eve benzeyen bir ev atmışsınız. Annemin sokağına da benziyor. Güzeldir Maltepe'miz. Maltepe sahil trafikteyiz. Bu herkes Maltepe'den yazıyor. Bir buluşun bir çay kahve için ya. Günaydınlar, günaydın abi demiş. Günaydın Kuzey. Kuzey yine güneşleniyormuş gibi poz vermiş. Oğlum arabada

Çiçekler balkonda, oh be. Ankara Batıkent günaydın demiş. Home sweet home. Psikolog Emine. Yaz kadının evinde bile psikolog koltuğu var. Komşulara seans açıyor olabilir misiniz orada? Müdürüm ben de Malta pilim çaktırmadım. Metin bence uzaklaş oradan ya. Orası hayli kalabalık. Hayda. Hayda. 0544-886-1886. Eğer müsaitsen bana hemencik bir fotiçko yolla bakalım. Nereden dinliyorum?

Bir şey soracağım, bir dakika. Dün yemin ettim çünkü bunu konuşacağım dedim bu sabah için. Günaydın şampiyon şehir Bursa'dan sevgiler demiş. Ne kadar güzel bir fotoğraf. Günaydın abi, Maltepe sahil yolundan selamlar. Oho. Maltepe FM. Ağrı'dan Gebze'ye sizi dinliyoruz yollarda. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Bursa Nilüfer Beşevler selamlar. Oğlum Yiğit'e bir selam gönderir misin demiş. Yiğit'cim selamlar.

0: aslan parçası. Yakışıklı kardeşim benim, selamlar. Tekirdağ Çorlu'dan her zamanki gibi seni dinlemekteyim demiş. Çok teşekkür ediyorum efendim, var olun. Günaydın, İsviçre Basel şehrinde işe gidiyorum demiş. Selamlar sevgiler, Basel'e bakalım, yağmurlu bir Basel. Yine taş taş binalar. Günaydın Emre abi, biz de Maltepe'den yazıyoruz. Allah Allah. Biri bize muhabbeti dedi, Aralık'tan beri Yunanistan'a vize alamadım demiş. Aracı kurumsuz, çok üzgünüm. He anladım. Yaramı deldi arkadaş maalesef. Maltepe'den sevgiler Levent. Abi ciddi misin? Gerçekten Maltepe bu arada. Vay arkadaş ya. Abi o Metin tam ne tarafta, bir alabilir miyiz onu? Bir şey konuşacağız da demiş. Maltepe'ye sadece 40 kilometre uzaklıkta iki telliden selamlar. Dubai sahil yolundan günaydınlar demiş. Günaydın efendim. Metin, telefonunu bir süre kapatabilir misin en azından benim yanıma gelene kadar? Çünkü birkaç kişi Maltepe'de olduğunu öğrenince sen şey çayı ısmarlamak istiyorlar, bilmiyorum yani biraz. Pek de hoş söylemediler çünkü. Hani orası şirket ya, şey şirket değil orası, burası şirket ya. Orada olman biraz sanki hani bir tık. Metin kaç. Kaç. Bir fotoğraf daha gelmiş. En azından bu Maltepe değil. Maltepe'ye gel çay kahve ısmarlayalım demiş. Arkadaş bu kadar çok Maltepe'de dinleyen varsa demek ki Maltepe şeyi oluştu burada. Maltepe öbeği oluştu programda. Vallahi helal olsun size ya. Yani şu an Maltepe'den dinleyenler diğer dinleyenlere oranla biraz daha fazla. Metin sen şimdi naneyi yemedin mi demişler.
1: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.
0: Darıca'dan selamlar abi, Ümraniye'ye doğru yoldayız demiş. Hayırlı yolculuklar. Emre abi günaydın. Samandıra'dan selamlar.
2: Sormadın halimi bugün tadım.
0: İstanbul'dan ikinci çevre yolu temiz. Mahmut Bey'e herkese selamlar, günaydın. Mahmut Bey ve temiz kelimesinin yani trafik açık kelimesinin yan yana olması beni çok şaşırtıyor. Orada bir şey vardır. Ben söyleyeyim. Hangi Maltepe ama? Topkapı Maltepe mi, Anadolu yakası? Yok, Anadolu yakası hepsi, eminim. Topkapı'da da küçücük Maltepe diye bir mahalle var.
2: Düştüm bir yangına, aşk adiler.
0: Davutpaşa'dan Topkapı'ya geçiyorsun. Böyle eski çikolata fabrikası vardı meşhur. Orası Maltepe oluyordu. Hatta Bayrampaşa ile sınır olan bir yerde böyle yani. Biz de Deniz Hocam çalıştık oralarda zamanında. Gece yaraları vardiyalarda. Hey yavrum. 0544-886-1-886. Yaz bakalım. Buldum seni anılarda. Fotoğrafınla beraber nereden attığını, fotişkonu ve nerede olduğunu şehrinde yazarsan çok sevinirim. Bak Maltepe'yi bile biz 5'e ayırıyoruz mecburen. Bayrampaşa mı, Topkapı mı, Anadolu yakası Maltepe mi diye. Epey kalabalığız, çok güzel bir sabah mevzusu geçecek gibi geliyor bana. Psikolog Emine Hanım az önce attığı koltuğun birazcık daha büyüterek, yakından çekerek atmış. Muhtemelen satılık, ilan fiyatını mı yazacak anlamadım. Çok güzel koltuk. Evet, çok müthiş, harika. En güzel koltuk sizinki Semin Hanım.

0: Kübra da Maltepe'deymiş. Aklımı oynatacağım. Trafikteki arabaları çekmiş demiş ki hepsinin şu anda seni dinlediğine eminim demiş. Şu anda emin oldum. Maltepe ve günaydın. Günaydın. Öyle denk geliyor. Bazen bir dinleyenimiz yan arabanın da camı açık. Özellikle yaz günleri. Benim arabadaki sesin aynısını duyuyorum diyor. Öğrenciler indi. Personele gidiyorum demiş. Hangi okul, hangi okulun öğrencileriydi onlar? Beni dinliyorlar mı sabah gelirken? Süper, harika. Eyvah, koltuğa tav olmazsın değil mi demiş. Bilmiyorum ki. Bahçeşehir'den günaydın demiş. Efe. Müdürüm bugün Metin gelmeyecekmiş. Metin Teşko'ya geldi, ben size söyleyeyim. Size bol köpüklü bir moka getiriyorum demiş. Boş müdür yardımcılığı koltuğu varsa talibim. Hocam öyle koltuğun boşluğuyla olmuyor. Metin'in geçtiği yollardan geçmen lazım. Kan, ter, acı, gözyaşı. Metin o koltuğu kazanana kadar oho. Bir Instagram linki atmış bize. Pendik'ten günaydın diyerekten günaydınlar. Anadolu yakası daha fazla sanki ya. O zaman şöyle bir anket yapacağım. Hangisi daha fazla, gel tek tek sayacağım. Vallahi üşenmeden sayacağım. Avrupa yakası biri, Anadolu yakası bir, ikiye basıp yollayabilir mi? Onun dışında diğer şehirleri saymıyorum. Sadece İstanbul'da olanlardan bahsediyorum. Avrupa yakası bire, Anadolu yakası ikiye bassın, yollasın. Bir ayırt edelim bakalım, sayalım hangisi daha fazlaymış. Ne kadar, nasıl sayacaksak. Avrupa yakası bire, Anadolu yakası ikiye bassın. İstanbul'da olanlar şu anda. Şu anda eşit gibi gözüküyor, eşit gidiyor gibi gözüküyor ama dur bakalım. Avrupa yakasında olanlar bire, Anadolu yakasında olanlar ikiye bassınlar. Üç diye bir şıkkımız yok arkadaşlar. İşte bu geçersiz oy oluyor, anladın mı? Bir yaka kazanacaksa da senin üçe basman yüzünden. Avrupa yakasından dinleyenler bire, Anadolu yakasından dinleyenler ikiye basacak, gönderecek. Bu kadar basit İstanbul'dakiler.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Garanti BBVA.
3: İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız.
2: Aa.

0: TRT.
1: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir.
2: I am not for sale.
1: Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
6: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
7: Aracınızı dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'ın mobil uygulamasından kiralayın. Online indirime ek, %10 indirimi kaçırmayın. Kampanya detaylarını öğrenmek ve yola çıkmak için en doğru adres enterprise.com.tr.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor.

0: Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik para

0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Burası...

Bey'e selamlarımızı gönderelim. Valla aşağı yukarı eşit gibi ya. Çok büyük bir üstünlük yok. Üstün körü saydım. Instagram'dan anket yapsan demiş. Yok ya, o kadar uğraştırmak istemiyorum. Gir profille, gir. Şöyle yap. Ya dün savcıyı dolandırdılar 850 bin TL. Ben kafayı yiyeceğim bu memlekette. Vallahi bak. Arkadaşlar bildiğiniz bu işlere bakan savcı, yani bakması gereken savcıyı 850 bin TL telefonla dolandırdılar. Hem de ben savcıyım diyerek. Yani söylenecek pek bir şey kalmadı artık, şaşıramıyorum bile. Yani bu kadar mı olur mu dedikten birkaç gün sonra daha beterini görüyoruz. Acayip bir şey, acayip. Sen bu soruyu sorduğunda ben köprüdeydim, ben kaça basayım demiş. Böyle bir dakika daha bekle, köprüyü zaten uzun sürede geçmeyeceksin. Her ne tarafa geçiyorsan köprüden ona basacaksın abi, o kadar basit. Müdürüm ne güzel etkinlik buldunuz demiş. Biraz yorgun gibisiniz, size masaj yapayım mı? Metin, koltuğun sallanıyor Metin. Ah ah. Bizim yollar ya Icardi'ye ya Osimhen'e çıkıyor demiş. Avrupa Anadolu fark etmez. Tamam, teşekkürler. Köprünün üstünde olan ne kadar insan varmış kaça bassın diye soran. Şu an basabilirsiniz artık, köprüden inmişsinizdir diye düşünüyorum. Eğer köprüye park etmediyseniz arabayı. Ki orada araba yavaşladığı anda bile anında gelirler biliyorsunuz. Yine 9'a falan basanlar var konuyu. Ama gerçekten eşit gibi yani 1 ve 2 hemen hemen, yani belki birisi birkaç fazladır, öyle çok arada uçurum yokmuş. Öyle olsaydı eksik kaldığımız yan neymiş diye değerlendirip hemen o tarafa bir şekilde bir ulaşmamız gerekiyor diyecektim. Emre abi sayende gidiyor. Ay estağfurullah kardeşim benim. Eksik olma ne demek? İşimi yapmaya çalışıyorum. Üstadım sizi hafta sonu bekleyelim mi demiş. Perşembe günü itibariyle ne zaman isterseniz kapımız açık, hafta içi hafta sonu, süper. Balık, kalamar ve ayran ikramımızdır. Oo, benim ayakkabılar da gelmiş. Evet. Bak normalde şarkıya gidecektim ama söhbet güzel gittiği için. Büyükada'ya geçtim, kaça basayım demiş. Nereye bağlı Büyükada? Dolandıran adam onun yerine savcı yapsınlar demiş. Yaşandı iki aklımız hep birde. Süper. Maltepe'den selamlar. Vallahi şaka olduğuna inanmaya başlayacağım. Tabela ile beraber yani Maltepe. O kadar Maltepe'deyim yani. Yani Maltepe'yim yani şu anda. Ben adeta kendim Maltepe'yim demek istiyorum. Günaydın, her sabah 7'de Akaretler'den sahil yolundan Yeniköy'e gidip geliyorum demiş. Yayını dinlerken eşimle bile konuşmuyorum. Kralına meşgul demiş. Canımsın ya. Ama arada bir yengeyle konuş. Yoksa anahtarla falan dürtüyorlar. Normal dürtmek de değil yani. Elindeki anahtarla böyle sağını solunu dürtüyor yani. Yeter ki dön bak diyor. Böyle artık can acısına girebilir. Evet, 0544-886-1886. Şimdi şarkıya doğru gideceğim. Arkasından da sabah mevzumuz için... Efendim hazır ol da bekliyorum burada seni. Güzel bir sabah mevzumuz var. Bol katılım bekliyorum. Bakalım sohbetimizin demeği nasıl olacak bu sabah. 0544-886-1886. Biraz sonra sabah mevzusuyla buradayım. Çayımdan bir yudum alayım, sen de şarkını dinle, sonra dönüyorum.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 24, Ankara 22, İzmir 28, Bursa 29, Antalya 23, Diyarbakır 27 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Beylikdüzü Sefaköy, Merter Mecidiyeköy, aksiyonda Sefaköy, Florya, Beylikdüzü Büyükçekmece hatta etkili seyrediyor. Temde Hıdımköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı hattı da yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşüyor.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emolyo.
2: Abi kurban bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramız gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum.

0: 0544-886-1886. Arkadaşlar, bu sabah mevzusunda hiç kimseyi övmeyip hiç kimseyi yermiyoruz, biliyorsunuz. Genel görüşlerinizi merak ettiğimden dolayı soruyorum. Bugüne kadar edindiğiniz tecrübelere göre en sahtekar meslek hangi meslek? En çok yalanın döndüğü meslek sizce hangi meslek? Bu meslekten olanlar üstlerine alınmasınlar. Bu toplumun genel kanısını yansıtıyor. Hiçbir mesleği zorbalamıyoruz tabii ki, asla ve asla. Radyoculuk da diyebilirsiniz. Hay hay, böyle düşünmüştür, böyle demiştir. En çok yalanın döndüğü meslek sizce hangi meslek? 0544-886-1886. Herkes kendi açık görüşünü beyan ediyor. Dolayısıyla bir mesleği yerden yere vurmaya falan çalışmıyoruz. Onu baştan söyleyeyim. Radyoculuk diyenler de olabilecektir. Hay hay, onun kendi fikridir. Saygı duyarız. Herkes birbirinin fikrine saygı duyacak. Bak, radyoculuk diyenler olabilecektir dedim. Daha radyoculuk demiş. Dakika bir. 0544-886-1886. En çok yalanın döndüğü meslek hangi meslek sence? Senin mesleğin de olabilir. Zaten kendi mesleğini yazanlar da var. Evet. Bakalım hangi meslekler mimlenmiş yalan söyleme konusunda.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: İleride çok iyi okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
3: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.

0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
1: Emre Kaya İstanbul FM'de.
2: Merhaba, ben Emre Kaya. Ben de en güzel şarkılarımla İstanbul FM'de sizlerle beraber.
3: Bilmiyorlar sendeki huzurun bana uyduğunu.
1: Uzun bir aranın ardından çıkardığı yeni şarkısı Feda'yı
4: ve daha fazlasıyla
1: 12 Mayıs Salı saat 15'te
4: canlı yayında İstanbul FM'de
1: Yalçın Alacan'ın konuğu oluyor.

Evet. Biraz üzeceksin galiba ama abi demiş galericiler. Ben niye üzüleyim? Benim o karakter yani, anladın mı? Ben gerçekte galerici değilim ya. Zaten bundan dolayı o videoları çekiyorum ya, niye üzüleyim abi? Paris'ten günaydın demiş. Günaydınlar efendim, hayırlı sabahlar. +33 0544-886-1886. İnternet marifetiyle bizi dinliyor Paris'ten sevgili dinleyenimiz. Ona da hayırlı sabahlar diyelim.

0: En çok yalanın dümenin döndüğü meslek sence hangi meslek diye sorduğumda kendi mesleklerini de ifşa edenler var. Emlakçıyım demiş. Koyduğumuz fotoğraftan söylediğimiz aidata kadar tamamı yalan demiş. Allah affetsin. Bir emlakçı olarak yazmış bunu. Amin. Günaydın Emre demiş. Tuzla'dan selamlar, günaydınlar. Tabii ki emlakçılık ve galericilik demiş. Her sabah Yeni Bosna Kuyumcu Kent yolundayız. Sana selamlarımızı gönderiyoruz demiş. Tartışmasız tekstil demiş Burcu. Ben de eski bir tekstil yalancısı olarak hak veriyorum. Avukatlar demiş. Taksiciler demiş. Politikacılar demiş. Aa. Ben hiç yalan söyleyen politikacı görmedim. Lütfen, lütfen, hayır. Pazarlamacılar demiş, bir de Metin demiş. Sekreterler demiş. Bütün yalanları evladı gibiymiş. Radyocular demiş, ta sağ ol. Avukatlık, avukatlık çok fazla yazan var. Allah Allah. Muhasebeciler demiş. Kesin bizimki, sizinki ne? Tekstil demiş. Komple alttakiler, üsttekiler komple sahtekarlarla dolu demiş. Günaydınlar Emreciğim. Marangozluk. Marangoz niye yalan söyler ya? Vallahi merak ettim. Şunu bir açıklasana bize. Yalan söyleyen marangoz ne diyor mesela? Hani gül ağacına kayın mı diyor? Ne diyor?
1: Dinlemeye devam et. İş stresin azalsın.
0: İşbaşı yapmak zorundayım. Fikrim siyasetçiler. Meslek kategorisinde değerlendirebilir mi bilmiyorum. Ama ülkede artık meslek gibi demiş. Tabii ki değerlendirilebilir. Sonuçta maaş alıyorlar. Onların işi de o. Meslek olmasa maaş almazlar. Kaç bin TL olduğunu bilmiyorum bir milletvekilinin maaşında ama. Sağlam cükki. 0544-886-1886. En çok yalanın dolanın döndüğü meslek grubu sence hangi meslek? Yaz bakalım. Ben de patlatayım verdiğin cevabı hemen okuyayım bütün dünyadan dinleyen dostlarımıza. Teşekkürler, teşekkürler.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Biletini al gel, hayatını yakala. Biletini al hep, eğlenmene bak.
3: Biletinial.com, hayatını yaşa.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

Otogalericilik demiş, yaptığım iş gereği birçok şeye şahit oluyorum. Eşim çağrı merkez diyor, ben de avukatlar diyorum demiş. Bir avukat, iki muhasebe, üç müteahhitler. Kardeşim günaydın, kendimden biliyorum, şoförler demiş. Pazarlamacılık. Günaydın, iyi yayınlar kardeşim. Rotterdam'dan selamlar. Berberler demiş. Ben de berberim. Emlaktan başka üstüne tanımam demiş. Esenyurt'taki mahallelere nezih ve sakin mahalle diyorlar demiş. Plasiyerlik, satıcılık. Döviz ve altın işi yapanlar müdürüm demiş. Bursa'dan Nihat demiş. Beyaz eşya ve araba tamircileri. Günaydın, iyi yayınlar. Politikacılar umut vaat ediyorlar demiş. İşleri o, pazarlamacılar. Minibüsçülük demiş. Arkadaki ne abi, boş gidiyorum deyip o sırada ayakta olan 20 kişinin sana bakışı. Allah Allah. O göz göre göre yalan olmuyor mu ama? Satış temsilcileri demiş. Bizim Almanya'da derler ki demiş, İşçi, galerici, sigortacı ve siyasetçi olmada olursan da yalancı olursun demiş. Ne lafmış ha. Siyasetçi ve emlakçılar demiş. Kayınpederim emlakçı. Günaydın Emre abi demiş. Selamlar, iyi sabahlar demiş. Metin abinin yerine gelmek için kaç fırın ekmek yemem lazım, bir sorayım dedim. Sahtekar meslek galericiler ve pırlantacılar demiş. Metin Acet. Galericiler ve pırlantacılar. Günaydın Emre, iyi yayınlar. Bence yönetici asistanlığı. Benim avukatım, başka bir şey söyleme gerek yok. Avukatından ne kadar gol yediyse artık. Günaydın Emre, bence en yalancı meslek grubu müşteri danışmanları demiş. En olmaz mı bir, en olmazı bile oldurabilen bir meslek daha görmedim demiş. Sevgiler Arzu. Avukatlık çok fazla yani, bu avukat arkadaşlar. Bilmiyorum, benim avukatım hiç öyle bir, ya da ben mi fark etmiyorum acaba? Buna bir bakmak lazım ya. Enteresan bir şekilde tekstil de çok fazla yazılan meslek gruplarından birisi ve beni ikna etti. Tekstilde dönen yalan gerçekten başka bir yerde dönmüyor. Yani dönüyor da olabilir de epey yukarılarda olduğuna eminim. Çünkü yalansız tekstil, tekstilsiz yalan olmaz asla. Mutlaka işin içinde bir tekstilin bir şeyleri olması lazım yani. Tabii acil mal yetişmesi lazım.

0: Aranızda avukat varsa ki var normalde dinleyen avukat dostlarımız ama şu an dinliyorlar mı bilmiyorum. Ya bir cevap hakkı da olsun bence, o kadar çok avukat yazıyorlar ki niye böyle? Evet tamam, birazcık Breaking Bad'den dolayı imaj zedelenmiş olabilir. Better Call Saul tarafından, Saul Goodman tarafından biraz imaj zedelenmiş olabilir. Ama güvenecek avukatlar da olmazsa biz ne yaparız? Yanmışız bak, bir avukatlık cevabı daha. Anladığım kadarıyla herkes birbirini dolandırıyor demiş. Ya peki radyoculuk? Evet, fikrim uysa saygım var. Tekstil demiş. Günaydın Bodrum'dan Salih Kaptan demiş. İnşaat sektörü bence en çok yalan dönen meslek. Satış üretim ne olursa olsun hepsi kebapçı olarak söylüyorum demiş. Hepsinin yalan söylediği bir kebapçı olarak söylüyorum. Kebapçılar evet. Hollanda'dan Kadir demiş. Selamlar. Günaydınlar, iyi yayınlar demiş. Tabii ki siyasetçiler. Fenomenler ve influencerlar demiş. Katıldığım bir cevap bu. 2 dakika 26 saniyelik bir ses kaydı atmış. Efendim isterseniz gelin ben programı devredeyim, siz devam edin geri kalanlara şuna. 2 dakika 26 saniye. Emlakçılar demiş. Emre günaydın, restoran kafe projeleri yapıyorum. Çalıştığım marangozun kardeşi en az 9 kere ya ölümden döndü ya kanser oldu demiş. İyi yayınlar Cihangir. Stresten mi hocam? Patronlar demiş, iş yok, para yok, maaş zamanı, para gelmedi, para gelsin hemen yatıracağız. Günaydın Emre abim demiş, sigortacılar. Tik oldu demiş, konuyla alakası ama telefon numarasını her verdiğinde senden hızlı söylemeye çalışıyorum. Kendine acil yeni hobiler bul kanka.
1: Tamam da kanka, ne alaka?
0: Kesinlikle rentekar, zamanında yaptık demiş. Bir araç yerine tamponsuz başka bir araç verdiğimi biliyorum demiş. Bak kendisi görüyor musun? Kendinden, kişi kendinden biliyormuş işi derler ya. Günaydın bence taksiciler demiş. Ayrıca Emre'ye çok selamlar, sevgiler. Babasının hastaneden oda arkadaşı. Abi ben okuyorum ben. Kendime selam söyletiyor. Babamın hastaneden oda arkadaşı. Ha Tamer abi. Eyvallah, umarım iyisindir. Babamın omzundan ameliyat olduğu gün aynı odada ameliyatı bekliyorlardı Tamer abiyle beraber. Çok kıymetli bir abimizdir. Benden bana selam söyletmesi hariç. Canım abim eyvallah. Ya marangoza yalan, yani marangozda nasıl bir yalan dönüyor olabilir ya? Vallahi anlamadım ben yani. Allah Allah. Araştıracağız, marangoz varsa bir cevap verin. Niye böyle diyorlar size?

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
4: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: Dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'dan tüm hava yolları müşterilerine özel tam %40 indirim. Tüm hava yolları yolcuları müşteri memnuniyetinde bir numara olan Enterprise'dan %40 indirimle araç kiralamanın tadını çıkartıyor. Detaylı bilgi için enterprise.com.tr.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
7: Senin için.

şöyle özetlemek istemiş. Demiş ki günaydın marangoz kayınpederim 3 senedir dolapların kapağını takacak. Tamam kızım önümüzdeki ay söz diyeli 3 sene oldu. Ortalama bu yüzden mi yükseliyor ya? Simitçiler olabilir demiş. Sabah çıkan simitler öğleden sonra bile yeni çıktı diye satıyorlar. Aynı cevabı. Yukarıda da görüyorum simitçiler demişler. Abi günaydın sahtekar meslek motor ve şanzıman ustaları demiş. Onların üstüne tanımam. Bence pederler adamlar cenneti dağıtıyorlar demiş. Günah siliyorlar yalanlar gırla. Günah siliyorlar değil mi öyle bir şey var. Günah çıkartmanın anlamı o zaten değil mi orada?

Varlık şirketlere eşittir ben. Eyvah. Emre Bey günaydın. Bir avukat olarak şunu söyleyebilirim ki demiş. Avukatları susturamayanlar çoğu zaman avukatlara yalancı demeyi tercih ediyor sanırım demiş. Oysa avukat yalancı değildir. Avukat herkesin susturabildiği yerde konuşabilen son kişidir. Savunma makamı o. Ben değil miyim ya normalde? Savunma makamı adaletin vazgeçilmez unsurudur. Tüm meslektaşlarıma selam olsun efendim tabii ki. Burada genelleme yapmıyoruz. İnsanlar genelde yaşadıkları şeyleri değerlendirirken meslek gruplarını cümlenin içinde geçiriyorlar. O yüzden elbette ki hiçbir zaman diyemeyiz avukatlar şöyle avukatlar böyle. Ama ben de birkaç tane kolpa meslektaşınıza denk geldim. Ama en yukarılarda mı bu zincirde değil. Benim de bir numaramda maalesef dostlarımızın alınmayacağını bildiğim için dedim ya radyocular için de söylüyorlar bunu ama tabii ki bir numaramda benim emlakçılar var. Birebir yaşamış bir insan olarak. İyi yayınlar, yazılanları dinledikçe memlekette düzgün ahlaklı meslek erbabı kalmamış. Bırak kardeşim kapat dükkanı gidelim biz de bizden ekmek çıkmaz demiş. Emre müdürüm çalışma arkadaşlarımız latte istiyor ne yapayım demiş. Latte yasaklandı arkadaşlar. Latte değil çay dahi yok. Plastik şişeli su kullanmak da yasak. Şirkete arıtma cihazı aldım. İkinci el bir tane 1500 lira. Oradan artık lıkır lıkır içersiniz. Marangozlara mobil koltuk dolap yaptırmadığımdan bilmiyorsun demiş. Bugün geliyor yarın geliyor araba arızalandı. Usta hasta yalanları bitmez demiş. Seni her sabah dinliyorum kendine çok, çok iyi bak. Selamlar Emreciğim demiş. Selamlar Tamer abicim. İyi günler. Marangozlar teslim tarihini hiçbir zaman tutturamaz. Dolayısıyla hep bir mazeretleri vardır demiş. Devam edeceğiz. Sen de lütfen sohbetimize katıl. En çok yalanın dolanın döndüğü meslek hangi meslek sence?

Yani çağrı merkezlerinde sizi idare etmek için, eylemek için bazı pembe yalanlar söylenebiliyor vesaire, ama çağrı merkezlerinin en büyük problemi bu değil arkadaşlar. Çağrı merkezlerindeki personel sayısını kuşa çevirdiler. Eskiden mesela atıyorum, tamamen atıyorum bunu, aynı çağrı merkezinde 500 kişi çalışırken şimdi onu robotik sisteme bağlayıp ona düşürdüler. Dolayısıyla ne kadar sizi telefonda oyalarlarsa, özellikle bankalardan bahsediyorum, kan emen bankalar var ya böyle, birazcık daha kanınızı emebilmek için. Dün benim derdim başımdan açmış. 10 dakika, 15 dakika bekledikten sonra bana bankasının ürünün reklamını yapıyor bekletirken. Yani bu ayıp artık, bu dayatma artık ya. Bir şey soracağım, bir şey soracağım. Soracağım sorunun cevabını sadece bana karşımdaki verebilir. Menüye dönmek istiyorsan 9'a. Tekrar dinlemek istiyorsan kareye. Ya karşımda canlı bir muhatap bulamıyorum ve maalesef bunun önüne asla geçemiyorlar. Maalesef geçemiyorlar. Yani böyle bir anda şak diye ulaşma şansın yok. Onların canı ne zaman isterse sen müşteri olduğun halde. Bir de sana böyle veli nimetmiş gibi yalandan böyle saygı duyarmış gibi yapıyorlar ya. Tamamen yalan. Hiçbir banka müşterisini düşünmez. Müşterisinden ne kadar faiz alabileceğini, ne kadar para tıraşlayabileceğini düşünür. O yüzden o oyunlara gelmeyin. Yani böyle yalandan sizi düşünüyormuş gibi yapan. Size çözüm sunmak için buradayım. Hayır, sen problem yaratmak için oradasın. Yani orada çalışan arkadaşlarıma saygım sonsuz. Onlar da ekmek paralarını kazanıyorlar ama bu kadar olmaz. 10-15 dakika bir insan telefonda bekletilmez. Bir soru soracaksın sadece, yani olay bu. Bir de yeni bir huy çıkmış, beni arıyor, ürün tanıtacak, önce benden teyit istiyor. Annemin kızlık soyadının 3. harfini soruyor. Ya sen ürün anlatacaksın bana, yani başkasını anlatsan ne fark ediyor ki? Zaten televizyona reklam verip duruyorsun aynı şey için. Adıma tanımlı kredim varmış. O zaman söyle de ki Emre, biz sana 500 bin lira kredi tanımladık. Anam istediğin zaman çek, istemiyorsan da çekme. Önce bir sorgu sual, önce kişisel verileri doğrulamak. Zaten bunu SMS olarak atıyorsun. Aynı attığın SMS'i yüzüme okuyacaksın. Niye bu kadar doğrulama istiyorsun benden? Delirdin mi ya? Çok garipler, çok çok. Yani asla ve asla iflah olmaz ve değişmez bir şey. Nereye ne kadar şikayet edersen et, bu değişebilecek bir şey değil. Çünkü adamlar sistemi böyle kurmuşlar. Sen istediğin kadar kendini paralar.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 24, Ankara 22, İzmir 28, Bursa 29, Antalya 23, Diyarbakır 27 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Bahçelievler, Cevizli Bağ, Çağlayan Zincirli Kuyu, Aksiyon'da Mecidiyeköy, Haliç, Zeytinburnu, Yeni Bosna yoğun. Temde Adımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey, Ok Meydanı, Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir Kozyatağı, Temde Ümraniye Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana söyleyeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdın. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım, ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın, öyle diyor Chicago Üniversitesi.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: Reklamlar. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Airbnb'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
1: Nazarlar değmesin.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Reklam.
5: Emre Mutlu Show devam ediyor.
6: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

0: Giderleriniz robotla kırmadan, dökmeden açılır yazıp bir kere kırmadan açan görmedim. 32 yaşındayım, daha robotu görmek nasip olmadı demiş. Bir keresinde evin gideri tıkandı, adam çağırdım. Tam işe başlayacakken telefon geldi bir tane villadan karşımda. Telefonda adama diyor ki, abi hanımımla yemekteyim, bir saate kadar gelebilirim. Arkadaşlar, bilgisi olan yeşillendirsin şurayı. Var mı öyle bir robot? Ve ben bunu 20 seneden beri biliyorum. 20 sene önce böyle bir robot var mıydı? Sonrasında cevap şu oluyor değil mi? Abi vallahi ben robotu getirmeden önce bir keşif yapayım dedim ama robota gerek yok. Maalesef kıracağız. Bak şu anda aydınlandım, biliyor musun? Öyle bir robot gerçekten olmayabilir. Gerçekten öyle bir robot olmayabilir. Ben 20 sene önce sağa sola minibüste giderken minibüslerde minibüs o şeyler var ya, başlıklar, oturduğumuz yerin arkasındaki kafa dayama yerleri. Onların üzerinde reklam bezler vardı işte, robotla 5 dakikada kırmadan dökmeden açılır diye. Ve her gelen, mesela sen robot getirmedi mi diye soruyorsun, diyor ki robota gerek var mı yok mu önce bir görmek için. Keşif yapmaya geldik ama robotluk değil abi, mecbur kıracağız burayı. Robot gerçekten olmayabilir. Gören varsa söylesin. Yani kırıp dökmeden nasıl bir robotmuş bu ya? Vallahi enteresan yani. Öyle bir robot olmayabilir. Bunu ben bu yaşta öğreniyorsam yazıklar olsun bana. Enteresanmış. Günaydın demiş Murat abi. Günaydın. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ olun. Teşekkürler. Günaydın Emre'ciğim. Marangozluk. Çok fazla marangoz. Çok fazla marangoz yazan var ya bugün. Niye böyle anlamadım. Genel olarak müdürler ve onların biricik yardımcı metinleri demiş. Değil mi? Meslek grubu söylemeye gerek yok. Mesleğe ihtiyacımız yok. Müdür dediğin bitiyor zaten. Artık başına nasıl bir tamlama, nasıl bir sıfat koyarsın müdürün başına? Ne müdür? Sevimli müdür? İşte efendime söyleyeyim. Değişik müdür. Robotlardan Belçika'da görmüş. Belçika'da görmüş olabilirsiniz de Türkiye'de gördünüz mü acaba? Sifon şeklinde, ucunda kamerası var. Sifon şeklinde mi?
1: Tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM. Burası İstanbul FM.
0: Ben Google'a soracağım bakayım. Kırmadan dökmeden duvar tıkanmasını açan robot nasıl bir görselmiş? Yapay zekaya sorsam kendi saçma sapan bir şey uyduracak şimdi. Bence eczacılar demiş, pahalı vitaminlere ailecek, biz bunu kullanıyoruz diyerek satıyorlar. Yine yanar gibi bur- Bak şöyle bir gerçeklik var. Yani benim gördüğüm eczanede bir vitaminin fiyatı 700 liraysa internette onu 250 liraya bulabilirsin. Yapma, bakma, ama tabii sahtesini, orijinalini bilmem. En azından eczaneye güveniyorsun yani. Dedi.

Demiş ki nokta atışı arıza yeri kırmak sadece amaç demiş. Arıza tespit için o kamera kırmadan arıza öğrenmek. İşte ondan gören var mı? Ben görmedim. O robot değil kamera, endoskopi, kolonoskopi gibi nerenin kırılacağını kesileceğini belirleyip minimum kırma ile iş halledebiliyorsun. Hepsi bu demiş. Astroloji uzmanları hayatları yalan. Onu zaten biliyoruz. E tamam, bu kablolu kamera bildir. Robot mu oluyor? Buna robot deyince ne olmuş oluyor? Ben ona bak şimdi bak. Benim söylemek istediğime geldik şimdi bak. Bu gösterdiğiniz ucunda kamera olan bir tane uzun kablo. Onu bir yerden sarkıttığın zaman o tabii ki gittiği yerde ışığını yansıtıp nerenin tıkandığını görüyor. Robotla kırmak iddiası ne hocam? Robotla kırmadan dökmeden tıkanan yerler açılır diyor. Ben bunu soruyorum. Böyle bir robot gören var mı? Robot diyenler dümenci demiş de. Evet, bunu soruyoruz. Bankalara lanet gelsin, emlakçılara da lanet gelsin demiş. Deme genelleme yapmayız. En yalancı meslek terzilik demiş, bizim patrondan biliyorum. Terzilik de yok olan mesleklerden bir tanesi galiba. Yani var mı böyle efendime söyleyeyim mahallesinde hala terzi olan? Ya gerçekten üzülüyor insan çünkü hazır giyim, hazır tüketime o kadar alıştık ki. Eskiden de o bizim mahallemizde de vardı, birkaç tane vardı hatta, birkaç sokak arkaya. Yani hatta artık kıyafetler terziye bile verilmiyor. Bir yer söküldü mü at çöpe gitsin, yenisini al. Eskiden kıymetliymiş, pençe yaptırırlarmış ayakkabıları, bildiniz mi? Ceketlerin kollarına yamalar, hırkalara, süveterlere yamalar, ayakkabılara pençe yaptırmalar. Şimdi öyle değil, biraz daha tüketim toplumu, biraz daha böyle en ufak ayakkabının yanı açılsın. Ne ayakkabı tamiri diye bir şey de kalmadı, terzi gibi. Ne ayakkabı tamircisi kaldı eskiden, kunduracılar vardı ara sokaklarda, böyle giderdin ayakkabını tamir ederdi, ayakkabıyı boyardı. Şimdi bir iki AVM'de böyle Lostra görüyorum, onlar da ayakkabıdan pahalı fiyat çekiyorlar. Temizlemek için yani, bir değişik. Çorlu terzi dolu demiş. 3-4 tane terzi var bizim buradaki sokaklarda. Enteresan. Yani benim annemlerin oturduğu yer mahalle mahalledir böyle. Şimdi benim oturduğum yerde ne mümkün? Karşı kapı komşunu tanımıyorsun ama o mahallelerde bile terzi falan ben hiç göremiyorum yani. Ya da ben mi göremiyorum? Çok mu var? Ayakkabı tamircisi yok. Yok yani, şu anda yok.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: Larla. Uğur Derin Dondurucu.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
0: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.
4: Patates ve kafes.

abi şimdi giderciler tadilat yapıyor sadece demiş. Birçoğu kumaş versen kesip dikemez demiş. Kendimizden biliyorum. Siz de terzi misiniz? Terzi de var, ayakkabı tamircisi de var demiş. Bence sen göremiyorsun demiş. Allah Allah, biz saçmaladık mı ya sabah sabah? Ayakkabılar iyi olmasın, ayakkabıyı tamir bile etmek istemiyor demiş. Tuzla'da bir tane var, adam ayakkabı beğenmiyor. Bu biraz değişikmiş ya. Ayakkabı beğenmeyen terzi mi olur ya? Şey mi diyor? Ne dandikmiş bu ya. Ben bunu ellemem. Eskiler daha güzeldi, gerçekten terziler yok oldu demiş. Yalan dünya sözünde herkes izahda gördük, yalandan yalandan. Peki yine anlayamadığımız bir mesaj, yine şairane yaklaşmış olaya. Olsun, yine de denedi. Terzi olayı biraz tabii azaldı diyelim o zaman, yok oldu demeyelim. Efendim, Manisa'da görücü usulü kız istemeye giden adama gelin adayının annesi tarafından not verilmiş. Zaten bu şimdi hep böyle böyledir yani, not verilir. Gizli gizli ama haber olacak kadar nasıl bir notmuş bu bakalım. Damat zeybek oynamayı bilecekmiş. Zeybek oynamayı bilen damat mı olur ya? Bilmeyen damat mı olur diye düzeltiyorum hemen kendimi. Sokak hayvanları için 20.000 TL bağış yapacak, güzel. Takı beklentimiz yok. Düğünü gelin tarafı olarak biz yaparız, yeter ki kızımızı üzme demiş. Allah Allah. Takı beklentimiz yok ama sokak hayvanlarına 20.000 TL bağış yapılacak demiş. Yani bari 50.000 lira falan dese, Hasancan topluyor onu 20'yi milletten. Yani bu kız veriyorsan, ablamız çok klas bir davranışta bulunmuş. Evet, takı beklentim yok, bana alacağın takıyı sokak hayvanlarına bağışla. Ya da kimsesiz çocuklara, ya da kansersiz yaşam vakfına vesaire. Yani bir sürü bağış yapılabilecek yer var. İnşallah yayılır bu. Zeybek oynamayı bilecek demesinden zaten annemizin nasıl bir profilde olduğunu çözmüş olduk. Maşallah, Allah uzun ömür versin. Antalya'da da bir gelin duvak için 5.000 TL istendiğini duyunca pazardan 500 TL'ye aldığı perdeyi duvak yapmış. Ya dua 5.000 lira istenir mi? Bu nasıl bir fırsatçılık? Bak şimdi bak. Görüyor musun yani şimdi bak. Bir tane duvak. Bak size söyleyeyim, ben eski tekstilciyim. Bahsettiğiniz duvan maliyeti, bak maliyeti taş ortadan patlasın 5 TL bile olamaz. Biliyorum çünkü onun metresinin fiyatının maliyetini biliyorum. Naylon, Allah'ın naylonu. Allah'ın gözenekli naylonu. Buna 5.000 TL istiyorlar. Neden? İşte damat. Yani normal tıraşla damat tıraş arasında ne fark var? Ya da normal kuaförde istediklerinizi yapan birisiyle gelin başı arasında ne fark olabiliyor? Birazcık sim döküyor, bilmem ne yapıyor. Saçma sapan ya. Allah'ım sen akıl fikir ver ya.

dua değil, duaya bile 5000 TL istemiyorlar. Düğün hazırlıkları sırasında tabii ki sadece bir dua için 5000 TL vermek istemeyen akıllı hanımefendi, tebrik ediyorum kendisini. Tabii burada duakçının kazanamadığı para benim hoşuma gitmiyor. Efendi gibi 500 lira deseydi de alsaydı, 1000 lira deseydi, 5000 lira ne ya? Duak bir de duak. Hey yavrum hey. Pazardan 1,5 kilo mandalina aldım. Pazarcı 2 kilo mandalina tartıyor demiş. Sonra bakmadığımı sanarak gözümün içine baka baka tam bir ahlaksız demiş. Güzel mandalinaları çıkardı içinden demiş. Vay be. Cezanın ardından kim olsa sana Türkçe rap'in kralını çaldım ya. O diğer saydığın tırıvırı teneke. Boş ver. Cezadır. Adamdır. Efendim, araştırmalara göre başkasının tabağından araklanan yemek kişilere daha lezzetli geliyormuş. Bu araştırma yapmalarına gerek var mıydı yok muydu bana sorsalardı söylerdim. Bana hep öyle gelmiştir. Aynı yemeği aynı otelde aynı büfeden alıyorsun ya da ne bileyim aynı annenin koyduğu yemeği, kardeşim yemeği bana daha lezzetli. Yani niye bilmiyorum. Tabağınızdakiler bitince gözünüz yanındakilerin porsiyonuna mı kayıyor demiş. Food Quality and Preference dergisinde yayınlanan araştırmaya göre başkasının tabağından alınan bir lokma beyninizdeki ödül merkezini kendi yemeğinizden daha fazla uyarıyor. Allah Allah. Ha bu ondan mıymış? Psikolojide bu duruma sosyal paylaşım ve yasak olanın cazibesi diye geçiyormuş bu. Başkasının seçimine ortak olmak beyindeki dopamin salgısını arttırarak lezzet algısını yukarıya çekiyor. Sofrada elini kolunu durduramayan o otlakçı arkadaşına etiketlersen demiş bu paylaşımın altında. Paylaşımı yapan sayfa. Bir de otlakçı etiketlettiriyor bak bak. Hani o kadar uğraştık, bu haberi size sağladık. Bari siz de en azından otlakçıları etiketleyin. Hiç kimseyi etiketleyemiyorsunuz. Gibi aslında olabilir. Norm Ender de olur demiş, severiz onu da. Ama zirve her zaman cezadadır Türk rapinde. Açık ara hem de. Nasıl iki tane konuyu paralel yürütebiliyorum görüyor musun? Bir yandan dopamin salgılatmanız için size otlakçılık tavsiye ederken bir yandan da Türk rap müziğinin en kralını seçiyorum. Kimseye de sormadan. Kendi fikrim canım, ondan ayol.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.

Diriliyor insan demişler. Kendini, insanı kendine getiren şarkılardan bir tanesi, bir diziyle kaderi döndü ama zamanında da dinlediğimiz 12-13 yıllık bir şarkıydı. Sevgili Raga Oktay'ın şarkısı. Tabii ki son şarkımı sana ayırdım. Kaptan, daha gitmiyorsun bir yere, daha buradayız. Şimdi senden bir ricam var. Kapanış yoklaması niyetine evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerinde olanlar 2'ye, trafikte olanlar da, maalesef hala trafikte olanlar da 3'e basıp bir göndersinler bakalım ne kadar kalabalığız. Ben bir görmüş olayım. Şöyle bir sevineyim yahu. Ne diyorsun? Yapabilir misin bunu? 1, 2, 3 hangisiyse. Evindeysen 1'e, iş yerindeysen 2'ye, maalesef trafikteysen 3'e basıp yolla ki ben de senin şarkını şu anda hatta ayarlıyorum bir yandan da. Uzun zamandır dinlemeye ihtiyacım varmış dediğin şarkılardan biri. Genelde böyle yazıyorsunuz ya, ondan yola çıkıyorum. Bu benim uydurduğum bir şey değil. Görüyorum yani.

Dolayısıyla benim de ihtiyacım varmış dediğim bir şarkıysa diyorum ki benim dinleyenim de zaten bu şarkıyı özlemiştir. Buldum. Tabii ki de buldum ya. Kaçar mı benden ya? Zaten böyle bir havuz yaptım ben kendime. Hani böyle kapanış şarkılarını biraz daha böyle artık tempoyu düşürüyoruz ya. O işte yarın sabaha kadar özleyin, o düşüklükte kalın ki. Psikolojik olarak değil ama tempo olarak orada kalın ki. Aman yarın 7 olsa da başlasak deyin diye. Bak ben de radyocular da yalancı diyor. Doğruymuş, bizde de 3 kağıt varmış. Mandalina'nın da hesabını yapmazlar değil mi ya? Abi şıkları bir daha sıralar mısın demiş. Sanki var mülakata girmiş ya. Evindeysen 1'e, iş yerindeysen 2'ye, trafikteysen 3'e basıp göndereceğim. Bu kadar. Ki ben de nerede olduğunu bileyim. 3 mesai bitti ve eve gidiyorum. Vay erkencisin, vay vay vay vay vay vay. Hanımefendi bunu söyleyen sevgili Firuze de mesai bitti eve gidiyorum diyor ama benden çok daha ki 4.30'da falan mesaj atıyor günaydın diye. Daha benim programın başlamasına 2 saat 2.5 saat kala program atıp günaydın yazanlardan, o da neredeyse benim gibi işte gece başlıyormuş gibi. Öyle düşün yani, ben öyle düşünüyorum. Ver biraz sesi şimdi. Hazır henüz gitmemişken. İmkanın varsa birazcık sesi aç bakalım şöyle bir. Sallan sağa sola yavaş yavaş. Deli demezler, korkma.

azat edildim. Hadi git uzatma sakın. Uzatma sakınlarda şunu anlıyorum ben. Uzatırsan ben de uzatacağım ama işim var. Kapanış şarkısını herkes kendine tuttu mu? Sana geliyor bu şarkı. Efendim burası İstanbul FM. Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'daydınız saat 7'den beri. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah söz verdiğimiz saatte yine 07.00'da. Sohbet etmeye, muhabbet etmeye, kıkırdaşmaya, gülmeye, tebessüm etmeye, elimizdeki derdi, kederi, stresi birazcık yere bırakmaya ve ellerimizi havaya kaldırıp teslim olmaya hazır mıyız? Yarın sabah için şimdiden sözleşelim. Bugün çok güzel bir gün geçirmeni temenni ediyorum. Kimsenin seni üzmesine izin verme. Etrafındaki parazitlere hiç kulak asma. Ancak arkandan konuşurlar, kuyunu kazarlar. Allah kuyunu kazanın ayağını dolaştırsın. Allah hak yiyenin yanına bırakmaz. Hak yiyen hak yemesin. Ben böyle tercüme edeyim bunu. Kolay değil iş hayatı, çelişkili, çetrefilli ve karmaşık. Ama olsun, ekmek paramızı helal yoldan kazanmak için her sabah kalkıp işimizi yapmaya gayret ediyoruz. Hep beraber çok kalabalığız. Mekan ışıkları kapandı, sandalyeler ters çevrildi, burası süpürülüyor. Artık kalkmanın vakti geldi. Beni bırakmadığın için, burada kaldığın için, program sonuna kadar ben de olduğun için teşekkür ederim kaptan. Bu şarkı sana gelsin. Aç birazcık radyonun sesini.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 24, Ankara 22, İzmir 28, Bursa 29, Antalya 23, Diyarbakır 27 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Avcılar, Küçükçekmece, Mertel, Topkapı, Çağlayan, Mecidiyeköy, aksiyonda Halıcı

0: Bayrampaşa Mahmut Bey yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem 1. köprüye kadar hem de 2. köprüye kadar oldukça yoğun. Maltepe Üsküdar'sa çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: biletinial.com hayatını yaşa.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sütaş Ayran.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Aracınızı dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'ın mobil uygulamasından kiralayın.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 24, Ankara 22, İzmir 28, Bursa 29, Antalya 23, Diyarbakır 27 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü'de başlayan yoğunluk Avcılar hattı boyunca aralıklarla etkili. Merter Zincirli Kuyu aksi yönde Haliç Avcılar yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Sultan Gazi Kağıthane aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar Temde Kavacık Ataşehir çift yönlü olarak aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: Günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: zamanlarla. Uğur Derin Dondurucu.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
2: Burası İstanbul FM.

0: aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.
1: Anlamadım hiç tek bir kelam.